yazılmış öyküleri unutmalı. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur.

0: Fitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: تزیه اشکن اجویا خود یو ری پلنه واکری. تریاکی یه زافی وقتان سکه قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکن برا تدو کردش. خوویر را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکی یه شارداری آمدیه شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0599-929-0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
3: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin Yaşam'ın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Televizyon. It's my birthday. Can I ask for something? Kiss me. I love you.
7: Time. Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Alacakaranlık. Annesiyle birlikte Phoenix'te yaşayan güzel ama hırpani, sevimli ama içe kapanık ergen kız Isabel Bella, hayata karşı isyanları oynayan bir gençtir. Bella, annesinin başka bir adamla evlenmesi üzerine babasının yanına Washington'ın Fork kasabasına taşınır. Edward ise küçük kasabasında yıllardan beri ailesiyle yaşayan gizemli genç bir adamdır. Aslında çok farklı bir hayat tarzına sahip olan Edward, uzun süreden beri vampir kimliklerini saklamış olan bir aileye mensuptur. En az kendisi kadar tuhaf ebeveynleri, insan kanı içmeden, insanlara zarar vermeden, mazbut bir hayat sürme gayesindeki efendi vampirlerdir. Yeni başladığı okulunda tanıştığı Edward'a karşı tuhaf bir çekim hisseden Bella, bir süre sonra Edward'ın vampir olduğunu öğrenmesine rağmen ondan vazgeçemez. İkili arasında tehlikeli ve tutkulu bir ilişki başlayacaktır. Çok geçmeden ortaya çıkan Collins ailesinin düşmanları, Edward'ın zayıf noktasına saldıracaktır. Yani Bella'ya.
8: Let's open your present. There's a cake too.
9: Alice, that cake could feed 50. You guys don't even eat.
8: Thanks.
7: Vampir klişelerinden arındırılmış bir hikaye sunan Stephen Mayer'ın dünya çapında çok satmış romanı Alacakaranlık serisinin ilk kitabından uyarlanan film, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Filmin başarısına göre serinin ikinci ve üçüncü kitapları New Moon ve Eclipse'de beyaz perdeye aktarılacak. Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini Catherine Hardwicke yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner var. İyi seyirler.
8: Jack, run!
4: Cinevision.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: The Sıfreye'de çen çandıkarın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hunebi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
5: تو جید کاری دیجیان خود رو پلک نو وکی. هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
6: www.bumblet.com.tr We malperi jibi neken de jiyana rojana da ve jivara gela ki pevis be De bumblet.com.tr de hunde karan hem biletin şano, sinema, konsert o çalakiyin çandin yen din bistinin. Hemji huner u keyf xaşi bişopinin o beşar bebin. O ev malper, bi zamanî Kurdî, Tirkî o İngilizî xizmet edede. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumblet.com.tr ziyaret bikin. لباجار دیروکی لآمده، اونجی با رویتیه که خارنه تینه وخاندن جان و جگر اجاق باشه لبنده ویه لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آل تزه بخوین هر وها مدست به چیکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: öpüşkirya@bambilet.com.tr slavugulav berdevam dike.

Yeniden iletimle Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradio.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için. Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi
3: bambaşka yere taşır. Toyota. Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Tezgah marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağ 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
6: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Who are we?
1: Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth.
2: Marco, you know you're not supposed to be north of Canal Street.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi Men in Black 3. Men in Black 3, Barry Sonnenfeld'in Will Smith, Tommy Lee Jones ve Josh Brolin'in başrolde olduğu bilim kurgu komedi filmi. 1 Mayıs 2026'dan bu yana Netflix'te yayında ve 25 Mayıs 2026'da Disney Plus üzerinde öne çıkanlar arasında gösterildi. Bu üçüncü bölümde Ajan Jet, ortağı Kay'in zaman çizelgesinden silindiğini keşfeder. Uzaylı bir tehdidin tarih akışını değiştirmesini ve dünyayı tehlikeye atmasını engellemek için 1969 yılına kadar geri gider ve daha genç bir Kay sürümüyle işbirliği yapar. Men in Black 3 serinin Familiar dokusunu yeniden işliyor. Dünyada yaşanan uzaylıları gözetmekle görevli gizli ajanlar, ikili mizahı, gelecek teknolojisiyle donatılmış aletler ve günlük hayatın içindeki saklı yaratıklar, Josh Brolin'in ekibe katılması, olay örgüsünü Tommy Lee Jones'un canlandırdığı karakterin geçmişine bağlıyor. Men in Black 3 Disney Plus'ta. İyi seyirler.
4: That's not the lie you told me when you recruited me.
5: I promise you the secrets of the universe, nothing more.
6: Cinevision. Mm-hmm.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi,

0: Ömer Parkçı Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
1: Can Uciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Uciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Uciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Uciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Radyo Wang.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk. Reklamlar. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tüji dikari dijiyana kadar upelek nuveki. هر چه قص جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی در باس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوانده شیورمندی و پروردهیه تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji, alo, sedu pencivse.
4: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
5: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
6: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharin etene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. جان و جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تام ده و خسانن جبو آمده
0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın statüsünün hukukla tamamlanması gerektiğini belirten Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, umut hakkını da aşan bir hukuka ihtiyaç var, Sayın Öcalan'ın özgür çalışır koşullarının olması gerekiyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüye teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir, dedi. İnsan hakları savunucuları Türkiye'de barışın kalıcı hale gelmesi için demokratikleşme, toplumsal katılım ve yüzleşme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Barış akademisyeni Yasemin Gülsüm Acar, barış süreçlerinin toplumun tüm kesimlerini kapsaması gerektiğini belirterek, herkesi içermiyorsa o bir barış olmaz, liderler barışır ve biz barışmasak bu süremez, dedi. İşsiz sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Sanatçı Mem Ararat'ın iddialarına ilişkin açıklama yapan Kom Müzik Yapım Kolektifi, bu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu meseleye ilişkin öncesinde yakın zamanda birçok kez görüşme zemini oluşturulmak istenmiştir diye belirtti. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Boğaziçi Yönetim AŞ iştirakinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dersim Barosu, yol çalışmalarında çıkan harfiyatın Muzur Vadisi'ne dökülmesine tepki göstererek sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Saldırıların hedefi olan Düzgün Baba ziyaretgahında birlik cemi yürütüldü. 7'den 70'e onlarca yurttaşın katıldığı cemde yola sahip çıkılacağının mesajı verildi. Bingöl Karlıova'da yanlış eve baskın düzenleyerek bir çocuğu darp eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aile avukatı Yusuf Çakaz, yaşananların cezasızlık politikası sonucu olduğunu söyledi. İstanbul Gayrettepe'deki bir gece kulübünde meydana gelen ve 29 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliamda adalet arayışı sürerken dava dosyasına giren yeni bilirkişi raporu skandal bir karara imza attı. Kamu görevlilerinin sorumluluğunu inceleyen raporda iş cinayetinde ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan belediye personelleri tamamen aklandı. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde SÇ ayrıldığı kadının babası Özgür Yeleğen'i ateşli silahla öldürdü. Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Durumu ağır bir kişi ise tedavi altına alındı. Müzik
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 183 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğu ve hesaplarında 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. ABD'nin müzakerelerin başlaması için İran'dan nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması ve ABD tarafından tazminat ödenmemesi dahil 5 temel şartı öne sürdüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran için zaman daralıyor, derhal ve hızlıca harekete geçerlerse iyi olur sözleriyle tehdit etti. ABD medyasının Küba'nın 300'den fazla İHA edindiği ve Amerikan hedeflerine saldırı planladığı yönündeki iddialarına Küba'dan tepki geldi. Küba Dışişleri Bakanı, Washington'ı olası bir askeri saldırganlığı haklı çıkarmak için yalan üretmekle suçladı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 26 derece, Elazığ yağmurlu 23 derece, Mardin yağmurlu 22 derece, Van yağmurlu 16 derece, Urfa 27 derece, Muş yağmurlu 19 derece, Şırnak yağmurlu 20 derece, Batman yağmurlu 25 derece, Hakkari yağmurlu 16 derece, Bitlis yağmurlu 13 derece, Siirt yağmurlu 22 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları: Dolar 45.57, Euro 53.01, gram altın 6.644 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

Trend Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: www.bumblet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و جواره گل اکی پیویس به ده bumblet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده جبا آگاهین زیده تر مال پرا bumblet.com.tr زیارت بکن
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Pro-S ailesi
5: bambaşka yere taşır. Toyota. Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
7: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Diclekent villalarında.
8: Sıfreyde çen çandı karın bencem hev, li restorana zeytuni bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnani. Set cureyin mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hunebi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytuni, vilayin Dicle kenti, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpihati Yeke.
0: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیا شارستانه گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری
9: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Radyo Wang. Radyo Wang.

ne kadınları sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerleri değil, sonbaharla bir azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir, azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan göz

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Sanki gökyüzünde bir buluttular.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın statüsünün hukukla tamamlanması gerektiğini belirten Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, umut hakkını da aşan bir hukuka ihtiyaç var, Sayın Öcalan'ın özgür çalışır koşullarının olması gerekiyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüye teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir, dedi. İnsan hakları savunucuları Türkiye'de barışın kalıcı hale gelmesi için demokratikleşme, toplumsal katılım ve yüzleşme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Barış akademisyeni Yasemin Gülsüm Acar, barış süreçlerinin toplumun tüm kesimlerini kapsaması gerektiğini belirterek, herkesi içermiyorsa o bir barış olmaz, liderler barışır ve biz barışmasak bu süremez dedi. İşsiz sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Sanatçı Mem Ararat'ın iddialarına ilişkin açıklama yapan Kommüzik Yapım Kolektifi, bu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu meseleye ilişkin öncesinde yakın zamanda birçok kez görüşme zemini oluşturulmak istenmiştir diye belirtti. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Boğaziçi Yönetim AŞ iştirakinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dersim Barosu, yol çalışmalarında çıkan harfiyatın Munzur Vadisi'ne dökülmesine tepki göstererek sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Saldırıların hedefi olan Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda birlik cemi yürütüldü. 7'den 70'e onlarca yurttaşın katıldığı cemde yola sahip çıkılacağının mesajı verildi. Bingöl Karlıova'da yanlış eve baskın düzenleyerek bir çocuğu darp eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aile avukatı Yusuf Çakaz, yaşananların cezasızlık politikası sonucu olduğunu söyledi. İstanbul Gayrettepe'deki bir gece kulübünde meydana gelen ve 29 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliamda adalet arayışı sürerken dava dosyasına giren yeni bilirkişi raporu skandal bir karara imza attı. Kamu görevlilerinin sorumluluğunu inceleyen raporda iş cinayetinde ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan belediye personelleri tamamen aklandı. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde SÇ ayrıldığı kadının babası Özgür Yeleğen'i ateşli silahla öldürdü. Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Durumu ağır bir kişi ise tedavi altına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 183 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğu ve hesaplarında 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. ABD'nin müzakerelerin başlaması için İran'dan nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması ve ABD tarafından tazminat ödenmemesi dahil 5 temel şartı öne sürdüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran için zaman daralıyor, derhal ve hızlıca harekete geçerlerse iyi olur sözleriyle tehdit etti. ABD medyasının Küba'nın 300'den fazla İHA edindiği ve Amerikan hedeflerine saldırı planladığı yönündeki iddialarına Küba'dan tepki geldi. Küba Dışişleri Bakanı, Washington'ı olası bir askeri saldırganlığı haklı çıkarmak için yalan üretmekle suçladı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 26 derece, Elazığ yağmurlu 23 derece, Mardin yağmurlu 22 derece, Van yağmurlu 16 derece, Urfa 27 derece, Muş yağmurlu 19 derece, Şırnak yağmurlu 20 derece, Batman yağmurlu 25 derece, Hakkari yağmurlu 16 derece, Bitlis yağmurlu 13 derece, Siirt yağmurlu 22 derece, Adıyaman yağmurlu 25 derece. Döviz kurları: Dolar 45.57, Euro 53.01, gram altın 6.644 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiyek harine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarenin goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tam adevi kazanın, jibo amedi.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Komele yajbu peşaroje emlivirin le parka Ayşeşane vedbe. Koka me kur peşaroje me geç be tevi civanan berbe civaka azad. Komele ya mejbu despeke kanu ova tedar radbe serpiyan. Jibu peşaroje emlivirin hunji le geleka mebin. Dirok bisise gulane ci parka Ayşeşane. Saat evare de pencanda. Hunermend kolektifa ritmin azad, Kadir Çat u Gerukma. Komele ya jibu peşaroje emlivirin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing. Radyo Wing.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, tercih ma.

0: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve

0: her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
6: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
5: Oui, je me sens très chanceuse.
7: Cinevision'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Moda. Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında 3 kadının hayatı Paris'te kesişir. 40'lı yaşlarında bir film yapımcısı olan Julie, meme kanseri olduğunu öğrenir ve tanıdık bir işbirlikçiyle beklenmedik bir bağ kurar. Modellik dünyasında yeni bir yüz olan Annie, Güney Sudan'daki önceden belirlenmiş kaderinden kaçarak Paris'e gelmiştir. Rumpi ise podyumların gölgesinde çalışan bir makyaj sanatçısıdır. Yolları kesiştikçe film hem kamusal performans ardındaki sessiz direnci ortaya çıkarır, hem de meslek, kültür ve kıtalar ötesinde bu kadınların paylaştığı, çoğu zaman dile getirilemeyen dayanışmayı onurlandırır. Dram türündeki filmin yönetmenini Alice Vinokur yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Angelina Jolie, Ella Rompif ve Henry N var. İyi seyirler.
8: Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé?
9: Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse.
10: J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses et c'est pas ce qu'on attendait.
11: Cinevision.
4: Radio Wenk. Radio Wenk.
12: Son deli gelen saatin ayağı.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی، ما به خبران نویان ورنشماده. همسره که پارتی هریمان دموکراتیک چیدم کلچکنو چار دیار کرد، ستاتوی عبدالله اوچالانی که امرال ده تپیشایو گانی به حقوقی بروزلال کردو شوا، حقوق اک لازمو که در باز حقیویه ببو، گانی شرط خبات آزادی رزدار اوچالانی ببو. سرکی پیروی مهپی دولت باچیلی دیار کرد پروسیس آشتری گامک نوه او خریطه رایری لازمه او و دایش استاتوی جماعتی اوچالانی ری او اینی دمیده پاوتش استاتوی محکوم کردیشه ای دووردو که پککیو که رخستن را به جایو او پیامیجی چالکی خوی رخستنی با هاویک بباندور بدومنی یازی چکی خورونی کوردیناتوریا پروسیس آشتیه او سیاسی بیایشی سمدینی آرمانچ استاتویک مناسب اشکنو ببو. MHK Dem Parti bi serekî hemserekanê Tulaya Timoları û Tuncer Bakırhanî Merkezî Pîroyî Partî de kombî. Rojava MHK de prosesê aştiye û cemaatî demokratîkî doserêyin bibe. Pawtoxê Heqê Merdiman Bala Antîkê semedê mendişê aştiye Tirkiya'da demokratîk biyayiş, beşdar biyayişê kombelî û mekanîzmayê rêbirê biyayişî ganî berê bihêz kerdiş. شیرمند سرکوماری و تمثیل کار سرکه انجمن سیاستان حقوقی سرکوماری محمد اوچوم نشته که در حق پروسس آشتیه ده نشته و آرمانج سرینی ونگا یوبیایش و انتگراسیونی به دولته و جماعتیو متود تکوشینی سی سیاستی دموکراتیک آمه قبول کردش تو رایرک بین نبنو مشروع. Akademisyen Aşitiye Yasemin Gülsü Macar Diyarker prosesi Aşitiye Gani Peru kesimi komelitede bigiri uva Eke Peru nene günü a Aşitiye ne eşkena bubo Eke sereki Aşitiye bir kere uman ekeri no ne eşkena bidomyo. Gore Cigerayşı ke Merkezi Cigerayşı Sahayi Sameri Heştes Bajaran'da kert Zafi Velatı Jan Fıkriyeni ke Berpırsari Serin Semedeke proses büveşi Aver Şiro Hükmati Sero. Edene'de periyodayışık bir satırıke mabine de komanda vraziyede kesik dünyaya hübedenaye u de kesike yücüre gram bir brindar bir. Kazaya yıldırmaya Bursa'yı da seçe babi cinyake ciracıya bıbı özgür yelegen bir çeke kışt. Aksaray'da Dıbra u merdime inan vaxto ke birik pak kerdine semede jarib yayışı merdi u kesike revşey gram bizi semede derman kerdişi berdi neveşhane. Baro Edirsimi Raksom ve Arıcına işi çöpe xabatı reyre geli muzri de mojna udiyar kerdi, dosemede cardişi prosesani hukuki lazmi derhaq eber pırsiyaranda hevda işan bikere. Derhaq polisanike kanire şeçevle gide xaleti eştike ekser ututuk derp kerdi de gere suci ame kerdiş. Avukat ekeye Yusuf Çakasvake gayişe netice siyasete ne ceza kerdişiyo. Müdürü Peru'ya Emniyeti İrani Ahmet Rezara'dan diyar kert despekerdi şeşereyi 28'de sabah taranata zedeyiri 6,500 bir tohmeti casusi uçalakeni vera devlete amet epiştiş. No demek o ke Tahran semedi tersi aluzi zarayı u zedebiyeşi zaxte miyaneti vi zaxte huyi rejimi saru törbü şiddet bıcağını. Çimey Pakistani diyar kert peşnelzi vurnayışı İrani Amerika'yı re nakıl kerdi. Masaya krizi filoyi sumudiye dünya diyar kerke bir keşti ke keştiyane şarı deru doru keştiyane deryayı miyaninde vecayı tekili birnayı. Koştari Azizi Mami Peyni'ye haberane hu bu manu eşide.
1: Estu Tekirda, dünya de tenimende. Sıba uğurzan bir zıvanı hu, şeva erakın bir zıvanı hu. Ma bindesto, eiro esto soba chenyo, vengdana shima heminan, wairveji.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
7: تو جی دکاری دی جیان اخوه در رو پلک نو وکی. هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی در باس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تا خشهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153.
8: Komeleya jibu peşaroji emlivirin li parka Ayşeşane vedbe. Koka mekur peşaroja me geç bitevi civanan berbi civaka azad. Komeleya me jibu despike kanu ova tedar radbe serpiyan. Jibu peşaroji emlivirin hunji li gileka mebin. Dirok 23 Gulane, G, Parka Ayşeşane. Saat Eyvare Dipenjanda. Hunermend, Kolektif Aritmen Azad, Kadir Çat, U Gerukma. Komaleya Jibo Peşaroje Emleverin.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Ring.

0: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نواکری تریاکی زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش خوبی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تا خشیتلی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0509-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
3: Geliyor.
1: O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
8: Buraya gel.
3: Cinevizyon.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.

0: kendi hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Dısıfreye'de çent çandı karın bencem hev. Le restorana zeytuni bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytuni. Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpe Hatiyeke.
5: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedefleri.

0: ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
1: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi
2: bambaşka yere taşır. Toyota. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Komele yajibu peşaroji emlivirin li parka Ayşe Şaniye vedbe. Koka mekur peşaroja me geç bitevi civanan berbe civaka azad. Komele yame jibu desbike kanu ova tedar radive serpiyan. Jibu peşaroji emlivirin hunji li gileka mebin. Dirok bisisey gulani ci parka Ayşe Şaniye. Saat eyvari dipincan de. Unermend kolektifa ritmin azad, kadir çat u gerukma. Komele ya jibu peşaroji emlivirin.
5: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, İmralı heyetinin yakın zamanda Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşme yapmasını beklediklerini söyledi. Doğan, kalıcı barış için karşılıklı bir değişim dönüşüme ihtiyaç olduğunu, inkar ve yok sayma politikasından vazgeçilerek yapıcı bir dil kullanılması gerektiğini belirtti. Meclisin etkin bir mekanizma ile devreye girmesi gerektiğini ifade eden Doğan, sürecin ivmelenmesinin buna bağlı olduğunu belirtti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Haraba mahallesinde yatağında ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulunan 15 yaşındaki Hülya Asar'ın gözaltına alınan annesi, babası, 4 ağabeyi ve büyükannesi karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Otopsi süreci tamamlanan Hülya Asar'ın cenazesi dün akşam saatlerinde köy mezarlığında toprağa verilirken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için meclise kanun teklifi veren DEM Partili Serhat Eren, geçmişin karanlığını aydınlatmadan onurlu bir barış inşa edilemez diye belirtti. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, PKK'nin silah bırakmaya yanaşmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bu söylemlerin AKP siyasetini çözümsüzlüğe itmeyi amaçladığını söyledi. İç Anadolu'daki 13 cezaevinde hasta tutsakların durumuna dair 6 aylık rapor hazırlayan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin samimiyet ölçüsünün hasta tutsaklar başta olmak üzere temel hakların güvence altına alınması olduğunu belirtti. Seyyanen zammın emekli maaşlarına yansıtılmamasının hak ihlali olduğunu belirten emekliler, mağduriyetlerinin sona erdirilmesi talebiyle AYM'ye dilekçe gönderdi. Ana dilde sağlık hakkının anayasal güvence altına alınmasını isteyen Ahmet Sağlık Platformu, sağlık hizmetlerinde çok dilli sistem zorunlu hale getirilmelidir çağrısında bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2. etap içme suyu arıtma tesisi kapsamında inşa ettiği 20 bin metreküplük yeni içme suyu deposunda yapım oranı %97'ye ulaştı. Yeni depo ile günlük içme suyu arıtma kapasitesi 260 bin metreküpten 520 bin metreküpe çıkartılarak kentin uzun vadeli su güvenliği güçlendirilecek. Bankalar arası kart merkezinin Nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerine göre kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam harcama 2,6 trilyona yükseldi. Urfa'da yeni aile mezarlığında bir varil içerisinde 21 ceninin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeliha Akkoyun İstanbul Boğazı'nda ölü bulundu. Bir süredir kendisinden haber alınamayan genç kızın ölümüyle ilgili emniyet ve savcılık inceleme başlattı. Deniz taşımacılığını izleyen LESEK verilerine göre Irak ham petrolü taşıyan dev tanker Agios 1 ABD donanması tarafından 5 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı ve Vietnam'a doğru yeniden hareket etti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Teslim Tehran yönetiminin Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiğini duyurdu. Uluslararası Af Örgütü, dünyada idam infazlarının %78 artışla 1981 sonrasının en yüksek rakamlarına ulaştığını bildirdi. İnfazlarda Çin, İran ve Suudi Arabistan başı çekiyor.
Atlas Okyanusu'nda patlak veren Hansa virüs salgını nedeniyle haftalarca mahsur kalan Hollanda bayraklı lüks yolcu gemisi Hondius yolcularının tahliye edilmesinin ardından ana üssü Hollanda'ya ulaştı. Gemide bulunan 25 mürettebat ve 2 sağlık personeli derhal sıkı karantinaya alınırken yolculuk sırasında hayatını kaybeden Alman kadının cenazesi de limana getirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

En yetkili azam bir açıklama vereceğim. Ben bu konuda defalarca bilimlerimize gerekli talimatları vermişim ama son derece hassas bir konuda. Ben bu konuda halkımıza galeyana gelmemiştim. Ben provokasyon konusunda son derece.

0: Reklamlar.
1: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555-051-0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553-968-2120. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK
5: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir mal

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing. Radyo Wing.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, İmralı heyetinin yakın zamanda Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşme yapmasını beklediklerini söyledi. Doğan, kalıcı barış için karşılıklı bir değişim dönüşüme ihtiyaç olduğunu, inkar ve yok sayma politikasından vazgeçilerek yapıcı bir dil kullanılması gerektiğini belirtti. Meclisin etkin bir mekanizma ile devreye girmesi gerektiğini ifade eden Doğan, sürecin ivmelenmesinin buna bağlı olduğunu belirtti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Haraba mahallesinde yatağında ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulunan 15 yaşındaki Hülya Asar'ın gözaltına alınan annesi, babası, 4 ağabeyi ve büyük annesi karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Otopsi süreci tamamlanan Hülya Asar'ın cenazesi dün akşam saatlerinde köy mezarlığında toprağa verilirken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için meclise kanun teklifi veren DEM Partili Serhat Eren, geçmişin karanlığını aydınlatmadan onurlu bir barış inşa edilemez diye belirtti. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, PKK'nin silah bırakmaya yanaşmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bu söylemlerin AKP siyasetini çözümsüzlüğe itmeyi amaçladığını söyledi. İç Anadolu'daki 13 cezaevinde hasta tutsakların durumuna dair 6 aylık rapor hazırlayan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin samimiyet ölçüsünün hasta tutsaklar başta olmak üzere temel hakların güvence altına alınması olduğunu belirtti. Seyyanen zammın emekli maaşlarına yansıtılmamasının hak ihlali olduğunu belirten emekliler, mağduriyetlerinin sona erdirilmesi talebiyle AYM'ye dilekçe gönderdi. Ana dilde sağlık hakkının anayasal güvence altına alınmasını isteyen Amed Sağlık Platformu, sağlık hizmetlerinde çok dilli sistem zorunlu hale getirilmelidir çağrısında bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diski Genel Müdürlüğü'nün ikinci etap içme suyu arıtma tesisi kapsamında inşa ettiği 20 bin metreküplük yeni içme suyu deposunda yapım oranı %97'ye ulaştı. Yeni depo ile günlük içme suyu arıtma kapasitesi 260 bin metreküpten 520 bin metreküpe çıkartılarak kentin uzun vadeli su güvenliği güçlendirilecek. Bankalar arası kart merkezinin Nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerine göre kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam harcama 2,6 trilyona yükseldi. Urfa'da yeni aile mezarlığında bir varil içerisinde 21 ceninin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeliha Akkoyun İstanbul Boğazı'nda ölü bulundu. Bir süredir kendisinden haber alınamayan genç kızın ölümüyle ilgili emniyet ve savcılık inceleme başlattı. Deniz taşımacılığını izleyen LESEK verilerine göre Irak ham petrolü taşıyan dev tanker Agios 1 ABD donanması tarafından 5 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı ve Vietnam'a doğru yeniden hareket etti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Teslim Tehran yönetiminin Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiğini duyurdu. Uluslararası Af Örgütü, dünyada idam infazlarının %78 artışla 1981 sonrasının en yüksek rakamlarına ulaştığını bildirdi. İnfazlarda Çin, İran ve Suudi Arabistan başı çekiyor.
Atlas Okyanusu'nda patlak veren Hansa virüs salgını nedeniyle haftalarca mahsur kalan Hollanda bayraklı lüks yolcu gemisi Honduras yolcularının tahliye edilmesinin ardından ana üssü Hollanda'ya ulaştı. Gemide bulunan 25 mürettebat ve 2 sağlık personeli derhal sıkı karantinaya alınırken yolculuk sırasında hayatını kaybeden Alman kadının cenazesi de limana getirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Siz de mali o kuçeye, de bazaran o parkan, de her deri o her gavi, bu zamanı ho bakıbı, bu kenin o havnan bebinin. Zamanı me her tiştemeye, zamanı me hilin o hebunameye.

0: Have you ever actually, like, flirted with Nikki?
1: I'm gonna go get some shots.
0: I'll come with you. If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Saplantı. Genç bir adamın uzun süredir platonik aşk beslediği kişiye duyduğu çaresiz özlem, uğursuz bir büyüyü serbest bırakır. Umutsuz bir romantik olan genç adam, sevdiğinin kalbini kazanma çabasıyla gizemli tek dilek çubuğunu kırar ve görünüşe göre tam da dilediği şeyi elde eder. Ancak gerçekleşen bu dileğin karanlık bir yüzü vardır. Nikki, giderek yoğunlaşan ve kontrolden çıkan bir saplantı geliştirir. Öyle ki sonunda Bear'ın gölgesine dönüşür. Başlangıçta zararsız bir fantezi gibi görünen bu durum, Nikki'nin kendi kimliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı rahatsız edici bir kabusa dönüşür. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Corey Barker yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Johnson ve Cooper Tomlinson var. İyi seyirler.
3: I was calling to see if there's a way I can cancel a wish.
4: I'm sorry, we don't really do that.
5: So she's just stuck like this forever?
6: Cinevizyon.

0: Reklamlar. İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
1: Dısıfreye'de çen çandı karın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hunebi malbata khore, ba arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune. Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
5: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandan. Janu jiger ocak başı le benda veye. Le janu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun kide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Janu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanen, jibo amede.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
8: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe.
3: Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
8: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا حس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوبی را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
9: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Gostaria de lali, que de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çiyê ma.
1: Reklamlar. www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşiyê bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Komeleya ji bo pêşerojê em li virin li Parka Eyşeşanê vedibe. Koka me kûr, pêşeroja me geş, bi tevî civanan ber bi civaka azad. Komeleya me ji bo destpêkeke nû, ova tedar radibe ser piyan. Ji bo pêşerojê em li virin, hûn jî li gêleka me bin. Dîrok 23 Gulanê, cî Parka Eyşeşanê. Saet êvarê di pêncan de. Hunermend, kolektîfa ritmên azad, Kadir Çat û Gerukma. Komeleya ji bo pêşerojê em li virin.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker Beyaz Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Yine yollara düştüğümüz, melodilerin izini sürdüğümüz bir Göçebe Ezgiler akşamında beraberiz. Mikrofonda ben Sarıya Melek ve teknikte sevgili Servet'le bu akşamlık bir saatlik süreci sizlerle geçireceğiz. Yine dünyanın birçok bölgesinden farklı farklı dillerde, kültürlerde şarkılar derledim sizler için. Bugün program öyle bir buluşmayla başlayalım diyorum ki, hani derler ya tarih o an durmuş diye, tam da öyle bir şarkı, öyle bir isim, hatta öyle iki isim. Bir tarafta Arjantinli buğulu toprak kokan sesi, haksızlığa karşı duran La Negra'sı var, yani Mercedes Sosa. Diğer tarafta ise operayı sokağa indiren, gülüşüyle bile odayı aydınlatan dev tenör Luciano Pavarotti. Bu iki isim yan yana geldiğinde aslında sadece iki şarkıcı değil, iki farklı dünyayı, iki farklı acıyı ve umudu dinlemiş olacağız. Ki Pavarotti'yi de zaten biliyorsunuz, küçüklüğümüzden beri operadan anlamamamıza rağmen çok sevdiğimiz, dinlediğimiz sanatçılardan bir tanesiydi. Söyleyecekleri şarkısı ise meşhur Caruso. Hikayesi de en az ezgisi kadar dokulaklı. Luciano Dalla ve büyük tenör Enrico Caruso'nun hayatının son günlerini geçirdiği odaya gidiyorlar ve orada piyanonun başına oturur. Caruso'nun son anlarında denize bakarak hissettiği o aşkı, duyguyu notalara dökerek oluşturuyorlar bir şarkıyı. Sosa da o derin, halkın içinden gelen sesiyle başladığında sanki bir ağıt yakıyor gibi hissettiriyor insana. Sonra Pavarotti devreye giriyor ve o İtalyan zerafetiyle gökyüzüne bir kapı açar gibi o sesini çıkarıyor şarkıda. Diller farklı, coğrafyalar uzak ama hissedilen o tutku o kadar tanıdık ki. Şimdi Sorrento kıyılarından bir rüzgar estirelim istiyorum. Mercedes Sosa ve Luciano Pavarotti'den o unutulmaz Caruso performansı sizlerle. Thank you.

klasik bir söz vardır ya, radyolarını yeni açanlar için. Ben de söylüyorum. Radyolarını yeni açanlar için ben Sarya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Saat 8 ve 9 arasında dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden, kimliklerden, kültürlerden şarkılar derledim. Biraz hikayesiyle, biraz bana hissettirdikleriyle birlikte sunumlarını yapacağım ve sizleri dinletmeye çalışacağım. İki çok değerli isim eskilerden ve gayet güçlü seslerden, Mercedes Sosa ve Luciano Pavarotti'den bir şarkı dinledik. Şimdi yine eskilerle devam etmek istiyorum. Françoise Atlan, Fransa'da doğmuş bir kadın sanatçı. Ve bu kadın sesinde öyle bir şey var ki, sanki sandıklarda saklanan o eski hatıraları çıkarıp önümüze koyuyor. Ki seslendirdiği parça, ki tekrar diyorum telaffuzum için üzgünüm, Scalerica de Oro, yani altın merdiven. Şarkı Ladino dilinde. Hani şu 15. yüzyılda İspanya'dan buralara, bizim topraklara göç edenlerin yanlarında getirdiği o eski dil, eski İspanyolca dili. Şarkıyı dinlerken kelimeler arasında dolaşınca aslında içinden bizim buralardan, her yerden birçok tınının, bölgenin getirdiği kültürün bile olduğunu hissedeceksiniz. Çünkü göçebe yaşanmış, sürgünlerle geçmiş bir hayatın dili burada. Şarkıya geldiğimizde de aslında şarkı bir düğün şarkısı. Ama öyle hüzün, öyle ağır bir şey de değil. Hikayesi bir genç kızın altın basamakta o merdivenleri çıkması, yeni bir hayata çıkışını anlatıyor. Sözleri de o şekilde çevriliyor. Ama François öyle bir yorumluyor ki, o düğün coşkusundan ziyade sanki o göçün, o yolculuğun yorgunluğunu ve zarafetini duyabiliyorsunuz. Hem bir taraftan insanın içini kıpır kıpır itmek düşünülse de onun yerini insanı alıp böyle çok uzaklara götüren, derinlere daldıran bir sesi var zaten. Lafı çok uzatmayayım. Kendinizi bu kadim ezgiye bırakın diyorum. İşte François Atlan ve o meşhur altın merdiven hikayesi.

Ladino dilinde bir şarkıyla sizlerleydik. François Atlan söyledi. Sırada Trio Mandili var. Şu Gürcü üçlüsü, üç kadını belki sizler de görmüşsünüzdür. Köy yollarında yürüyorlar. Yanlarında sadece bir pandür müzik aleti var. Yol yolunda yürürken işte şarkı söylüyorlar. Yanlarında hayvanları, eşekleriyle birlikte. Arkasında çok güzel bir doğa. İşte onlardan bir parça seçtim bugün. Şarkıların ismi Kahuri. Bu parça adını Gürcistan'ın Kayeti bölgesinden alıyor. Orası da üzüm bağlarıyla, bitmek bilmeyen uzun sofralarıyla meşhur bir yermiş. Şarkı da tam sofraların havasını taşıyor aslında. İçinde de hem dostluk var, hem o toprakların samimiyeti var. Trio Mandili'nin en güzel tarafı da biraz o belki. O kadar doğal söylüyorlar ve o kadar doğal görünüyorlar ki zaten. Şarkı başladığında bile bir anda o müzik stüdyo tamamıyla değişip yemyeşil, sanki Kafkasya doğasında ya da bir köy yolunda hissettirebiliyorlar şarkılarıyla. Ki Gürcü müziğinin de öyle bir özelliği var. Kendine az çok sesliliği vardır ki bunda sanırım Guinness Rekorlar kitabına da girmişlerdi. O sesler birbirlerine o kadar güzel sarılıyorlar ki bu kavuru parçasını da bunun kadar duru bir şekilde yapıyorlar. Dili hiç bilmesen bile o bölgenin insanının o yaşama sevincini hissedebiliyorsun. İnsan içini kıpır kıpır eden, yüzünde istemsiz bir gülümseme bırakan bir şarkı bunlardan bir tanesi. Trio Mandili söylüyor Kahuri.

0: Bazı filmler vardır böyle hiç unutamadığınız, etkisinden yıllar yıllar geçse bile kurtulamadığınız filmler. Ki Balkan filmlerinin birçoğunda da bunu hissediyorum. Mesela Ederle o konularda gerçekten hakkını veren, sinemada hakkını veren filmlerden bir tanesiydi. Hala da aynı etkiyle izleyebiliyorum. Şimdi de 90'lı yılların sonunda yine sinema dünyasını sallayan, o günden beri de etkisinden çıkamadığımız bir hikaye var. O meşhur Gaudio Dillo filmi. Hatta filmin yönetmeni Tony Gottlieb'in kendisi de bu göçebe kültürün içinden geldiği için o hayatı bize o kadar çıplak haliyle anlatmış ki gerçekten filmi izlediğinizde direkt filmin içerisine girebiliyorsunuz, yaşantıyı hissedebiliyorsunuz. Filmde Stephen adında bir gencin babasını çok sevdiği o meçhul sesin peşinden Romanya'nın tozlu yollarına düşmesini izliyoruz. Filmin adı Roman dilinde çılgın yabancı olarak çevriliyor. İşte o yabancı genç köyün içine girdikçe o insanların acısını, neşesini ve aslında hayata ne kadar sıkı tutunduklarını keşfediyor. Şarkımız da dinleyeceğimiz bu parça da o efsanevi filmin final sahnesindeki o devasa enerjiyi temsil ediyor. Şarkı Tutti Frutti Tequilas. Yani roman dilinde o bildiğimiz neşeli bir davet. Hadi dans edelim diye çevriliyor. Parçanın dili zaten başlı başına bir göç hikayesi. İçinde bin yıldır yol kat eden bir halkın ruhunu barındırıyor. Orijinal bir rock and roll parçasını alıp Balkanların o gypsy swing dedikleri kıvrak ritmiyle öyle bir harmanlamışlar ki şarkıyı. Ortaya tam bir şenlik çıkmış ki filmde de öyle zaten. Masanın etrafında etnik bir böyle yerdir. Masanın etrafında oturan, müzik aleti çalan insanlar ve dans eden bir kadın var. Tamamıyla etnik kıyafetleriyle. Şimdi bu harika yorumu yapan grup da adını tam olarak bu filmden ve o çılgın yabancı olarak dilen Gaudio Dillo'dan alıyor. Atina'dan çıkan bu ekip bu eski tınıları bugüne taşıyor. O zaman biz de sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hayatın bütün dertlerini kapının eşiğine bırakacak ki bırakın da zaten coşkuya ortak olacak bir şarkı. Gaudio Dillo ve unutulmaz çağrısı eseri Tutti Frutti Tequilas sizlerle.
1: Sabina, tu dis que je fais signe pour qu'il commence. Je leur fais un signe quand il commence.
2: Da, Karal, tu m'engueules pas, c'est ça, Rodine.

Balkanlardan kıpır kıpır bir şarkı Gadjodilo seslendirdi. Tutti Frutti Tekilas. Şimdi biraz da doğuya, bizim buralara geleceğiz. O masalsın İran topraklarından, oradan bir ses var. Orta Doğu'nun en beyefendi, en kadife seslerinden bir tanesi Muhammed Nuri. Nuri, İran müziğinin aslında bir okul gibi. Klasik Batı müziğinin eğitimiyle Fars halk ezgilerini o kadar güzel harmanlıyor ki, onun sesinde hem bir opera sanatçısının disiplini hem de bir halk ozanının samimiyetini duyabiliyorsunuz. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Jane Meryem. Onun adıyla özdeşleşmiş, artık İran'ın kültürel belleğine kazınmış bir başyapıt. Ki bu şarkıyı birçok sanatçıdan, dünyaca ünlü piyano virtüözlerinden bile dinleme şansınız var. Ama ne yaparsanız yapın, en güzel söyleyenlerden bir tanesi Muhammed Nuri'dir zaten. Şarkının dili Farsça. Çok duru ve naif bir dili yazılmış ve bu şarkının, bu zerafetin arkasında da aslında iki tane efsane var yazılışı üzerine. Birinci rivayet, insanın boğazını düğümleyen cinsten. İşte derler ki Hümeyni döneminde bir subay ertesi savaşta idam edileceğini öğrenir ve o gece hücresinde kızı için bir mektup yazar. O son veda sözleri kızına olan o derin özlemini zamanla besletir ve bildiğimiz o Cane Meryem olur. Yani o uyan artık Meryem, güneş doğdu seslenişi aslında bir babanın hayata veda ederken kızına bıraktığı son tesellidir. İkinci rivayet ise daha toprak kokulu, daha hayatın içinden. Muhammed Nuri'nin bizzat tarlada çalışmaya gelen Meryem adında bir kızı görüp onun o sabah güneşin altındaki duruluğuna, emeğine hayran kalarak bu sözleri yazdığı söylenir. Bir yanda idam sehpasının gölgesindeki bir veda, bir yanda da sabahın ilk ışıklarında filizlenen bir hayranlık. Hangi hikaye gerçek olursa olsun, Nuri o kadar devleşiyor ki bu şarkıda. Sanki her iki duygu da notaların arasına sızmış gibi. Şimdi Glam bölgesindeyiz. O tarlalardan geçip kalbimize dokunacak şarkı Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle olacak. Bu şarkı sevgili Berivan, çok sevdiğim dostum, canım arkadaşım diyeyim. Onu gördüğüm öyle kocaman gülücüklerle karşılayan Berivan bizi dinliyor şu an. Şarkı sana gelsin canım diyorum. Muhammed Nuri, Cane Meryem sizlerle.

Evet sevgili Renk Radyo dinleyicilerimiz, ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. İlk yarım saatimizi tükettik. Mezopotamya'daydık, versiyon bir şarkıyla devam ettik. Şimdi sizi Elilerin o şatafatlı ama bir o kadar da telaşlı Paris sokaklarına götüreceğim. Karşımızda devleşen bir kadın var, fırtınalar koparan, kaldırımlardan gelen o eşsiz ses Edith Piaf. Şarkısı ise La Foule, yani kalabalık. Bu şarkının aslında çok ilginç bir yolculuğu var. Piaf 50'lerin başına bir Arjantin turnesindeyken bir melodi duyuyor. O kadar etkileniyor ki bu ritmi Fransa'ya taşıyor. Ama şarkı Fransızca çevrildiğinde ortaya tam bir Piaf klasiği çıkıyor, eskisinden bağımsız. Hani o hüzünle neşenin, tutkuyla çaresizliğin iç içe geçtiği o meşhur tarz vardır ya, tam da öyle bir şarkı oluyor. Şarkının hikayesi de tam bir film karesi aslında. Fransızca sözlerinde Piaf bayram havasındaki o muazzam bir kalabalığın ortasına bir adamla çarpışır. O anın büyüsüyle birbirlerine tutunurlar. Kalabalık onları oradan oraya savururken bu iki yabancı arasında işte yıldırım aşkı patlıyor. Ama o kalabalık dediğimiz o devasa güç nasıl onları bir araya getirdiyse aynı acımasızlıkla birbirlerinden koparıp ayırıyor. Adam kalabalığın içinde kayboluyor gidiyor. Piaf da arkasından çalık çalık kalıyor. Hikayesi bu şekilde. Şarkıda ama o vals ritmi, hani o gittikçe hızlanan insanın başını döndüren bir tempoyla. İşte o hayatın, o kalabalığın kontrol edilmez akışını temsil ediyor belki de. Piaf'ı kendi askırtlarıyla, o namelerle kalabalık diye haykırırken aslında modern insanın topluluk içindeki o korkunç yalnızlığını anlatıyor belki de. Hepimiz yaşarız ya. Çok yoğun işler, çok yoğun insanlar, sürekli konuşmalar ya da sosyal medyalar. Ama insanın içerisinde kocaman bir yalnızlık vardır. Biraz belki onu anlatıyor. Şimdi Paris kalabalığının içine bırakalım kendimizi o zaman. Edith Piaf, La Foule sizlerle.

Göçebe Ezgiler'le devam ediyoruz. En son Paris'teydik, Edith Piaf'ı dinledik. Şimdi bazen bir şarkı başlar ve sanki odadaki bütün o gürültüyü tek bir hamlede süpürür ya. Lilith Pipoyan da tam olarak bunu yapıyor. Gulo şarkısı aslında bu coğrafyanın çok eski, çok bildik bir sızısı. İsmi üstünde, Gulo'ya yazılmış bir sitem, bir çağrı. Ermeni halk müziğinin o tozlu raplarda kalmış hikayelerini Lilith kadar zarif belki kimse anlatamazdı. Şarkının Ermenice sözler arasında dolaşırken o kalk gidelim feryadı kulağına çalındığında aslında o aşığın neden kaçmak istediğini anlıyorsunuz. Belki de Gulo onun için sadece bir kadın değildi. Kaybolan bir huzurun, terk edilen bir köyün ya da bir türlü kavuşamadığı o eski sabahların adıydı. Şarkı coğrafyanın çok eski, çok tanıdık bir sızısı demiştik zaten. Ermenice kalk gidelim feryadı yükseldiğinde o şarkının sözlerine biraz da aslında bakmak gerekiyor. Onun üzerinden biraz daha anlatmak gerekiyor belki de. Şarkının sözleri: kalk gidelim buralardan Gulo, dağların arasından süzülüp gidelim. Sesim duyulmaz oldu bu ellerde, yaram derin, dermanım sensin Gulo diyor. Belki de Gulo onun için köyün bir türlü kavuşamadığı dertsiz sabahların adı. Şimdi Lilith kendi tarzıyla, gösterişsiz, öyle büyük büyük düzenlemeler olmadan sadece ses ve arkasındaki o samimi hikaye ile birlikte söylüyor Gulo şarkısı sizlerle. Bu şarkı bu arada sevgili Mamoste'ye gelsin. Şu an bizleri dinliyor. Biliyorum da çok seviyor. Lilith Pipoyan Gulo sana gelsin sevgili Mamoste.

çok sevdiğim bir ses var sırada. Nene Venet Sanao. İsmi duyduğunuzda aklınıza sadece bir şarkıcı gelmesin. O Atina'nın kalbinden kopup gelen modern bir trajedi oyuncusu. Bir entelektüel, aynı zamanda da bir direniş sembolü. 50'lerinde Atina'da doğan Nena, müziğin sadece bir sanat olarak değil, toplumun ve insanın en derin yaralarını anlatmak için bir ifade biçimi olarak da seçti. Fransa'da eğitim aldığı yıllar onun o tiyatral duruşunu da pekiştirdi. Sesini o bildiğimiz hüzünlü ama bir o kadar da dik duran karakterini de kazandırdı. O Yunanistan o çalkantılı dönemlerinde şarkılarını birer protesto, birer hak arayışı gibi söyleyen, kadın haklarından demokrasiye kadar her alanda sesini yükselten çok özel bir kimlik. Şarkımız ise Ela Paremoli Ti Lipi. Tekrar diyorum, telaffuzum için üzgünüm. Şarkısı ondan dinlediğinizde sadece güzel bir melodi gibi de gelmiyor. Nena'nın o felsefi derinliği ve insanın kederine bir bilim insanı titizliğiyle, bir şair duyarlılığıyla yaklaşan ruhunu da hissettiriyor şarkılarında. Onun sesinde Manos Handinsky'nin o meşhur melankolisi, Nena'nın o asil ve entelektüel kimliğiyle birleşince ortaya da bu şarkı çıkıyor. Ve şimdi Nena'nın o sarsılmaz vakurluğuyla size hayatın kederlerini nasıl göstermeniz gerektiğini anlatan o şarkı var. Nena Venatsan'ın sesi sizlerle.

Yunanistan'daydık. Atina'da Nena'dan dinledik bir şarkı. Şimdi sizi biraz daha kuzeye, Finlandiya'nın uçsuz bucaksız, karlı ama insan için ısıtan neşeli atmosferine götürmek istiyorum. Karşımızda sadece 4 sesle koca bir orkestra etkisi yaratan o meşhur bir grup var. Grubun ismi Loitum. Bu grup aslında klasik halk müziği eğitimi almış, seslerini bir enstrüman gibi kullanma konusunda ustalaşmış 4 arkadaştan oluşuyor. Ki kliplerinde de öyle zaten. Çok eski 90'larda bir çekilen bir klip. 4 tane arkadaşın önlerinde uzun mikrofonlarla şarkıyı söylemesi aynı zamanda müziği yapmasını da gösteriyor. Geleneksel Fin kültürünü modern bir dokunuşla öyle bir harmanlamışlar ki şarkısı Evan Polka gibi yerel bir şarkıyı dünya çapında bir fenomene dönüştürmüşler. Şarkının hikayesi aslında 1930'larda yazılmış neşeli bir kaçamak öyküsü. Genç bir adamın annesinin tüm yasaklarına ve evde bekleyen o sıkı denetimine rağmen güzeller güzeli o Eva'nın Leva diye de geçiyor. Peşinden polka dansını yapılan o gürültülü eğlenceye kaçışını anlatıyor. Ama şarkı nasıl bir son meşhur orta bölümdeki o anlamsız hecelemelerde gizli. Loitum o bölümlerde doğaçlama ve adeta bir insan makinesi gibi ritmik bir şekilde söylüyor. Ki film müziğinin o kendi has, o biraz müzik biraz da oyuncu tarafı da şarkıda hissediliyor. Şimdi Nena'nın o ağır ve asil duruşundan sonra Loitum'un bu yerinde duramayan enerjisi tam bir tezat oluşturacak. Müziğin bazen sadece saf bir neşe, bir oyun ve ritimden ibaret olmayacağını da hatırlatıyor bizlere bu. Karmaşık düzenlemeler ya da büyük orkestralar olmadan sadece insanın nefesi ve neşesiyle nasıl devleşebileceğinin bir kanıtı bu şarkı, bu performans diyelim 4 kişinin. Ve şimdi Loitum sizlerle, Evan Polka şarkısı sizlerin olun.

Lili sizlerleydi. Cloytum söyledi Evan Polka. Çok eskilerden şarkılardan bir tanesi. Yine güzel bir şarkıyla da devam etmek istiyorum. Süremizin de sonlarına doğru geldik. Şimdi bazı sesler vardır. Duyduğunuz an sizi olduğunuz yerden alıp böyle okyanusun ortasına ya da rüzgarlı bir adaya bırakıyor. Cesare bu arada tam olarak öyle bir güç. Ona boşuna çıplak ayakla deva demiyorlar. Sahnede ayakkabılarını çıkarıp o çıplak ayaklarla yere bastığında aslında köklerine, toprağına ve Cape Verde'nin yani Yeşilburnu Adaları'nın o hüzünlü tarihine tutunuyor. Cesare'nin hayatı öyle pırıltılı sahne ışıklarıyla da başlamadı. 50 yaşına kadar da neredeyse o küçük yerlerde sahne alıyor ki sadece yaşamını devam ettirebilmek için çok acıklı da bir hikayesi var. Ki o sesindeki o demlenmiş yorgun ama bir o kadar da gururlu tonda belki o yılların, yaşanmışlıkların, çektiği acıların etkisiyle de oluyor. Şarkısı ise Sangue de Beirona. Onun o meşhur neşeli ama derinlikli ritimlerinden bir tanesi. Şarkı Cape Verde'nin geleneksel dans müziği olan Coladeira'nın ritmiyle akıp gidiyor. Ancak Cesare'nin sesinde o kendine has morna ruhu, yani o meşhur Portekizce sodat tarifi vardır ya, hani tarifi zor bir özlem, hüzün olarak hissedilen şarkılardan bir tanesi. Şimdi Cesare müziğini bir şatafatı olarak değil, hayatta kalma biçimi olarak görüyor ve yaşıyor. Ki o meşhur çıplak ayakları aslında yoksulluğun değil de bir halkın asaletinin ve toprağı olan kopmaz bağının simgesi ki bir röportajını okumuştum. Çıplak ayaklı diva diyorlarsa dedi. Ben çıplak ayaklı diva değilim. Ben sadece çıplak ayaklıyım ve bunun yoksullukla da bir bağlantısı yok. Bu benim yaşamım. Küçüklüğümden şu yaşıma kadar biz böyle yaşadık, böyle gördük ve bu benim doğal hayatım ve ben kendimi bu şekilde özgür hissediyorum. Diyordu. Dışarıdaki bütün o şatafata, o meşhurluğa rağmen tamamıyla doğallığını, kendini ve kendi kültürü üzerinden gitmeyi seven, bunu yaşatmayı seven sanatçılardan bir tanesi. Çok uzatmayayım. Cesare Evora var ve şarkısı Sangue de Beirona ile sizlerle.

Evet, Sezer Yavora'dan dinledik. Çok güzel hareketli şarkılarından bir tanesiydi. Acılarla dolu bir hayat hikayesi ve üzerine Sengi de Beyrona. Tam telaffuz edemiyorum. Süremizin sonuna geldik sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bu haftada göçebe ezgilerde farklı farklı diller, kültürler, hayat hikayeleri, yaşam hikayeleri ne sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bazen eksiklerim olabiliyor, bazen konuşmayı bile unutabiliyorum yayında. Son bir şarkımız var. Yine Mezopotamya'da kalacağız. Ali Azimi, çok sevdiğim seslerden bir tanesi. Şarkısı gerçekten güzel ama şarkıyı bir de kliple izlemek lazım. İran sinemasının gerçekten harika filmleri vardır. Sanat anlamında çok çok iyi profesyonel filmler, müzikler vardır. Şarkıyı eski filmlerden karelerle o kadar güzel birleştirmişler ki hem şarkıyı ayrı dinlediğinizde güzel, bir de klibiyle izlediğinizde bambaşka bir güzellik geliyor. Siyah beyaz İran filmlerinden o seslerine, müziğin ritmine göre hareketlere kadar bambaşka bir güzellik katmış. Son olarak Ali Azimi sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Haftaya farklı farklı şarkılarla, göçebe ezgilerle buluşmak üzere diyorum. Pazartesi günü kaçıranlar için 8 ile 9 arasında tekrarımız olacak. Hoşça kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ali Azimi sizlerle.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, ben venge şimo.
3: Televizyon.
4: Have you ever actually like flirted with Nikki?
5: I'm gonna go get some shots.
4: I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. Say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Saplantı. Genç bir adamın uzun süredir platonik aşk beslediği kişiye duyduğu çaresiz özlem, uğursuz bir büyüyü serbest bırakır. Umutsuz bir romantik olan genç adam, sevdiğinin kalbini kazanma çabasıyla gizemli tek dilek çubuğunu kırar ve görünüşe göre tam da dilediği şeyi elde eder. Ancak gerçekleşen bu dileğin karanlık bir yüzü vardır. Nikki, giderek yoğunlaşan ve kontrolden çıkan bir saplantı geliştirir. Öyle ki sonunda Bear'ın gölgesine dönüşür. Başlangıçta zararsız bir fantezi gibi görünen bu durum, Nikki'nin kendi kimliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı rahatsız edici bir kabusa dönüşür. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Corey Barker yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Johnson ve Cooper Tomlinson var. İyi seyirler.
7: I was calling to see if there's a way I can cancel a wish.
8: I'm sorry, we don't really do that.
9: So she's just stuck like this forever?
10: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
6: No, Venge Schmo.

0: Reklamlar. Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Komele yajibu peşaroji emlevirin li parka Ayşeşani vedbe. Koka me kur peşaroja me geç bitevi civanan berbi civaka azad. Komele ya me jibu desbike kanu ova tedar radbe serpiyan. Jibu peşaroji emlevirin hunji li kileka mebin. Dirok 23 gulani ci parka Ayşeşani. Saat eyvari de pencanda. Hunermend kolektifa ritmin azad, Kadir Çat u Gerukma. Komele ya jibu peşaroji emlevirin.
0: Reklamları dinlediniz.

Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

shoot.

Saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken hediyem olsun.

0: ويلو أوه ويلو ما ولقى القزواني
1: راديو فينك راديو فينك